0: Umar Vazquez'in Kurt'un Selam'ıma kalmıyor burası. Kirikisini tamamlamadı, bağını da matasını tatayım falan. Ne, niye böyle? Afiyet'e göğata, Saudi, bakımlar sinema, uza, bakayım da bir
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.